sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü

seyir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon: 0222 227 55 55.
1: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızda Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, Baran Işık.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Radyo Tan. Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Bayanlar baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre kilop gibi. Yepyeni bir Arif Güven Showtime
1: başlıyor, kurban olduğum başlıyor.
2: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
3: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarını duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Hatta şöyle sloganlardan birisini söyleyelim, ne diyelim? Olmaya devlet cihanda bir nefes saat gibi cümlesini zamanın padişahlarına bile söyleten sağlık ki her şeyin başı. Umarız bugün boyunca da sizlerle birlikte olur. Tıpkı bu ömür boyu sizlerle birlikte olmasını temenni ettiğimiz gibi.
4: Evet abi.
1: Malum uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Şimdi canım kardeşim, iddiamız şudur. Günün bu saati itibariyle radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programını mümkün olduğu kadar sizlere ikram etmeye çalışıyoruz. Bazen müsaade ediyorum. Diyorum ki şöyle frekansları gezebilirsiniz. Gerçekten söylüyorum. Bak bu kadar eğlencelisini bulursanız vallahi söylüyorum, bana haber verin, ben de orayı dinleyeyim ya. Evet abi. Ama mümkün değil genç. Vallahi diyorum. Dur. Biraz kendimi böyle bir gaza getirmem lazım ya. Vallahi. Bugün bir arkadaş şey yazmış ya. Seni radyocu yapmak kimin aklına geldi diye böyle bir soru vardı. Dedim nasıl ya? Hakikaten söylüyorum. Genç, sonra düşündüm. Dedim gerçekten beni kim radyocu yaptı? Sonra düşündükten sonra dedim ki vallahi hatırlasam şu anda gider kafasını kırarım. Yemin ediyorum yani. Benim durumum şuydu. Canım kardeşim, nasıl ki hani 18 yaşına gelmiş olan herkes askere gidiyor. Bir ara böyle bir akım vardı. Yani 18 yaşına gelmiş olan bütün herkes, hakikaten söylüyorum, radyocuydu. Hani... Evet öyleydi abi. Şey derler ya, baba elini sallasan radyocuya çarpıyordu. Yani herkesin radyocu olduğu bir dönemde biz de böyle bir radyoculuk hayatına atıldık ama çoktu ya. Vallahi herkes radyocuydu ya. Hiç unutmuyorum, beni bir abi vallahi bir firmaya götürdü. Dedi ki bak radyocu kardeşimiz. Şimdi herkes radyocu olduğu için abinin şöyle bir bakışı vardı bana. O bakışı hiç unutmuyorum. Sevgili dinleyenler, hep söylüyorum. Yayla ne atılır, ok atılır. Dolayısıyla abinin bakışı şuydu. Hangisisin sen diye sordu zaten. Soru buydu. Hangisisin sen dedi. Ama bakış... Ya hepiniz aynı haltsınız der gibi bakış var böyle. Hiç unutmuyorum abi o bakışı. Vallahi söylüyorum. Hangisisin sen dedi. Dedim soldan üçüncüyüm. Ne oldu? Yani... Dur, günün konusunu buradan da verebilirim. Ama şu afyonu patlatalım. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Canım kardeşim, bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün dostlarımıza canı gönülden çok çok teşekkürler genç. Yes. Ki bu radyo programını dinleyen kıymetli dinleyenlerimle ilgili. Vallahi bak sizin... Ne bileyim canım kardeşim, karakterinizle alakalı birkaç böyle bir şey söyleyebilirim. Birkaç tespitte bulunabilirim. Bir kere bu radyo programını dinlediğiniz için söylüyorum. Vallahi çok zekisiniz, billahi çok zekisiniz. Helal olsun, teşekkürler gençlik. Aynı zamanda böyle bir radyo programcısını radyosunda çalıştırdığı için patronlarım da çok zeki bence. Şımarma oğlum. Ne diyoruz? Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandığınız harikulade keyifli günlerden birisi olsun inşallah ya Rabbim. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı tabii ki de belli. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Aman dikkat, aman dikkat. Canım kardeşim, bütün öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize, sağlık çalışanlarımıza, emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, baba biz de çalışıyoruz diyen bütün herkese ama en çok da klavye kahramanı arkadaşlarımıza kocaman bir teşekkürler ve alkışlar abi. Ne oluyor, ne bitiyor memlekette? Mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Birazdan böyle bir yoklama var. Relax gençlik, relax, vallahi söylüyorum. Hayatı neye benzetiyorum biliyor musun? Ben şimdi belgesel izlemeye gerçekten söylüyorum. Çok seven insanlardan birisiyim. Dolayısıyla evde sürekli belgesel açık abi. Dün şöyle bir şey oldu. Dedim işte oğlum bak hayat budur ya. İki tane canım kardeşim aslan, dişi aslan için, onunla çiftleşebilmek için hakikaten kıran kırana mücadele ettiler. Birisi birisinin boynunu kırdı. Diğeri yaralar aldı. Yaralardan dolayı enfeksiyon kaptı, öldü. Bu arada dişi aslana bakıyorsun. Dişi aslanın hiçbir şeyden haberi yok. Kenarda geyik yiyor abi. Ne demiş işte oğlum, hayatın gerçeği bu, olabildiğinde relax yani. Canım kardeşim, kurban olduklarım. Sevgili dinleyenler. Muhtemelen bu kadar açılış yeterli olmuş olsun. Bir afyonu patlatalım, bir tamamlamayla kendimize gelelim. Sonrasında yoklama. Evet abi, birazdan da bir yoklama yapalım. Bakalım bugün kimler bizlerle birlikte. Dostlar, geliyorum. Sakın bir yere ayrılmayın.
3: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: güven. Showtime. Haydi baba.
1: Ben mi, sen mi, grubun olduğum beraber kardeş kardeş, bayanlar baylar.
2: Bayanlar baylar.
1: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Buradayız. Kurban olduklarım. Biliyorsunuz bunlar ısınmaturları. İlerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Babacığım ben beni biliyorum ya. Koştukça açılan Arap atları gibiyim abi. Evet abi. Şimdi benim en sevdiğim bölüm malumunuz yoklama. Malumunuz sosyal medya adreslerimizin hatırlatılması. Öncelikle Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. İlk defa denk gelenler varsa ya da bu çocuk hep söylüyor da hiç kayıt almadık diyenler varsa isterlerse buyursunlar. 0530-071-4355. Canım kardeşim bir kez daha söylüyorum. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlarımız şayet var ise programımızın adıyla elbette bizi bulabiliyorlar. Malum Arif Güven Showtime yazınca çıkacaktık. Facebook beğeni sayfası Arif Güven Showtime. Twitter @Arif Güven. Canım kardeşim. Bütün takipçilere canlı gönülden çok çok teşekkür ediyoruz. Takip edecek olanlara da teşekkürler geçtik. Evet. Şöyle bir yoklamaya bakalım. Neredeyiz? Kimler bizlerle birlikte? Kadro toplanmış mı canım kardeşim? Buyurunuz. Hemen şöyle bir başlayalım. Selam patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Uşak'tan sevgiler saygılar. Eyvallah canım kardeşim. Edirne'den bir fotoğrafımız var. Kapadokya. Eyvallah kurban olduğum. Selen. Teşekkürler. Bu ne? Dur bakalım. Tabii ki de buradayız. Düzce'den kocaman. Eyvallah 380. Nazan. Olmazsa olmazımız. Bu ne? Bakalım. Balıkesir Bandırma'dan selamlar abi. Seyir halindeyiz. Olabiliyor. Şarkı, türkü istemeyiniz gençlik. Böyle bir formatımız yok. Çünkü o işe girersek hakikaten çıkamıyoruz ya. Vardı bir aralar istekler canım kardeşim. Neydi ya? Vallahi söylüyorum. Bir de böyle bir hani kime armağan etmek istiyorsa bir liste gelirdi ki. Padişah fermanı gibi. Tabii canım. Haleye, jaleye, yukarıdaki bütün mahalleye diye giderdi öyle. Tabii. Bu ne? Düzce. Eyvallah Levent'im. Canım kardeşim çok çok teşekkür ederim. Oo, toparlandık valla. Buyurun Mehmet Ali abim. Teşekkür ederim. Bugün de bizlerle birlikte olan dostlar. Aman aman aman. Bu ne, ses kaydımız var. Canım kardeşim şöyle bir şey söyleyelim. Dün de hatırlattım, teknik bir sıkıntıyla alakalı ses kayıtlarınızı şu anda yayına veremiyorum ama yayın arkasında ben dinliyorum. Dolayısıyla şimdi bir ses kaydımız var. Ne olduğunu bilmiyorum. Bakarız. Ki Trabzon'dan gelmiş ses kaydı. Ay kurban olurum ya. Bu ne? Bilecik'ten selamlar abi. Umut'um canım kardeşim çok çok teşekkür ederim. Diit firmasında seninle birlikteyiz. Tokat. Eyvallah. Bu ne bakayım? Gaz vermekte üstüne yok. Bana mı diyorlar? Tabii canım. Severim gaz vermeyi. Aslansınız be, kralsınız, yaparsınız be. Biz de buradayız abi. Sebep Arif Güven yayında. 391 Hakan kardeşinden sevgiler saygılar. Yoklamaya girelim bir zahmet. Tabii canım. Hakan'ım, canım ciğerim. Çok da güzel bir günün olsun inşallah. Buyurun. Konca geldi mi? Geldi. Londra, Konca'ya teşekkürler. Karaman'dan sevgiler patron. Kralsın abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Mardin. Benim kurban olduğum çok çok teşekkür ederim. Mustafa patronla birlikte seni dinliyoruz diye gelen böyle bir mesajımız var. Mardin'e sevgiler saygılar. Bu bakayım bakayım. Ben de buradayım reis. Adana'dan selamlar Nergis. Çok çok teşekkürler canım Adana'm, kurban olduğum. Bir fotoğrafımız var. Abi görmedin bizi ya. Kurban olduğum canım kardeşim. Ses kaydım var ama ses kaydını dediğim gibi yayına veremiyoruz. Bakayım. Oto ekspertiz. Murat'ım kurban olduğum canım ciğerim. Çok çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bu ne? Dur bakayım. İlk defa mesaj yolluyorum. Bak tesadüfe, ben de ilk defa senin mesajını okuyorum ya. Müberra, aramıza hoş geldin, öyle söyleyeyim. Dün günün konusu malumunuz. Sevgili dinleyenler, kendinizle aranız nasıl diye sorduk. Onunla ilgili mesajlar da var. Bu ne? Dur bakayım. Arif abi kendimle aram iyi de moralim bozulmasın diye kendime bile açmadığım konularım var. Ne yapacağız bilmiyorum. Eyvallah kurban olduğum. 71 Cüneyt burada. Eyvallah. Selamlar Arif. Olmazsa olmazım. Tabii ki de ya. Aşkım Nazlı'ya diyor. Malumuz kim? Elbette İbrahim abimiz. Bu ne? Bakayım. Mersin'den selamlar patron. Çok çok teşekkürler canım ciğerim. Buyurun. Silifke. Afyon Karahisar. Nihat'ım, canım kardeşim, teşekkürler. Gençlik daha bir sürü mesaj var. Selam patron Konya'dan. Eyvallah. Erzincan burada. Eskişehir'den selamlar abi. İnegöl. Oo baba. Ünye. Nazilli. Nereden bir fotoğraf? Bak bakayım bir. Daha önce yazmış zaten. Canım kardeşim, kurban olduğum fotoğraf için teşekkürler. Elbistan'a sevgiler, saygılar. Var abi var. Daha bir dünya mesaj var. Gençlik şöyle bir şey yapalım. Birazcık daha böyle bir mesajlara bakalım hemen sonrasında. Zaman da kalırsa, olabiliyorsa da haber başlıkları gelsin. Deriz ki şimdilik sakın aman abi yere ayrılmayın.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06

0: Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Seltin, Arif Güven. Buradayız sevgili dinleyenler. Mesajlara bir parti daha şöyle bakmamız icap ediyor. Bakalım bakalım bakalım. Uşak'tan sevgiler canım abicim. Eyvallah canım kardeşim benim. Çok çok teşekkürler. Bu ne? Balıkesir Bandırma. Düzce. Eyvallah canım ciğerim. Bakalım. Buradayız paşam. Kurban olduğum. Gezginim hoş geldin. 61 Uşak. Ali Altıner. Geldim abi. Hoş geldin canım kardeşim. Bu ne? Toplandık yine patron. İyi yayınlar. Yoklamada ben de varım. Elbette. Hollanda esin esinim. Canım ciğerim. Buyurun. Beyşehir'den selamlar abi. Eyvallah canım kardeşim. Selamlar paşam. Albanya'dan sevgiler saygılar. Yoklamaya beni de yaz. Ömer'im de gelmiş kurban oldum ya. Kral hoş geldin. Tabii ki de Nevzat'ımız. 139 Nevzat kardeşini yoklama. Ne demek? Bu ne bakalım? Beşiktaş'ından selamlar abi. Aleyküm selam canım kardeşim. Buraya ilk defa mı geliyor? Abi merhabalar. Furkan ben. Furkan'ım hoş geldin. Ben de buradayım. Ben de Eskişehir'den selamlar. Ben İknur. İknur'um. Selam olsun canım Eskişehir'im. Bakalım. Canım kardeşim. Amasyalı Emrah. İki tane ses kaydı yollamışsın ama dediğimiz gibi bir kez daha söylemiş olalım ki ses kaydını bugün veremiyoruz. Dün de veremedik. İnşallah yarından itibaren veririz. Teknik bir sıkıntı yaşıyoruz. Boşuna demiyorum oğlum lan. Dandik FM'den hepinize merhabalar sevgili dinleyiciler. Ya ben bir kere daha böyle söyledim. Şaka olsun diye Dandik FM falan dedim. Sonra program bitti. Merdivenlerden aşağıya indim. Aa baktım patron karşıda. Birisiyle sohbet ediyor. Ondan sonra bir dakika dedi bekle dedi bana. Bekliyorum yanında. Dedi bizim radyo dandik mi oğlum? Sonra bir ışık süzmesi. Gel gel gel. Dedim şaka be. Yavrum. Mesaj değil abi. Mektup gelmiş bana ya. Bu ne ya? Selamlar Arif. Tokat'tan Mercedesçi Bekir Usta. İlk defa yazıyorum. Buyur ustam seni dinliyorum. Her gün seni dinliyoruz. Programı iple çekiyorum. Bir gün senin yüzünden dayak yiyeceğim. Yanıma duran araç sürücüleri kendi kendine gülüyorum. Onlar da kendine güldüğüm sanıyorlar. Eyvallah ustam be. Vallahi söylüyorum. Mercedesçi Bekir Usta. Tokat eyvallah. Bu ne? Yavrum bir ses kaydı daha var ama veremiyoruz. Abi selamlar. Hatay Antakya'dan selam. Fatih ben. Fatih'im canım kardeşim. Merhabalar merhabalar. Kim olduğunu görebiliyormuş. Evet görüyoruz tabii canım. Side Anadolu Hastanesi. Çok çok selam olsun oradaki bütün dostlara. Buyurunuz. Selam abi Tokat'tan selamlar. Kendimle aram görsem parçalayacağım. Evet ya dün günün konusuydu. Bayağı bir okuduk. 3 parti mi 4 parti mi ne okuduk. Dedim ki sevgili dinleyenler. Kendinizle aranız nasıl ya? Ben dedim. Kendimle aram iyi değil. Bugüne kadar bir hayrını görmedim. Açıkçası. Merhaba abi okula giderken dinliyoruz. Eyvallah canım kardeşim. İyi dersler. Ya bir şey söyleyeceğim. Öğrenciler hala şey... Benim zamanımda şöyle bir şey vardı. Sınıftayken babacığım bak birisinin başı ağrıyor olsun. Ve derdik ki öğretmenim başım ağrıyor tuvalete gidebilir miyim? Bak şimdi vallahi söylüyorum. Ne bileyim işte bacağın ağrısın. Hemen böyle parmak kaldırıyordum. Hocam diyordum başım işte bacağım ağrıyor tuvalete gidebilir miyim? Biz okul yıllarında bu tuvaleti niye revirmiş gibi kullandık abi? Evet abi. Valla bilmeyen tuvaleti revir zanneder abi. Herkes oraya gidiyor. Herkes oraya gidiyor. Bu ne bakayım. Gençlik şöyle bir toparlayalım artık. Abi merhabalar kolay gelsin. Eyvallah canım kardeşim. Kim olduğunu görebiliyor muyuz? Göremiyormuş. Bütün mesaj yollayan dostlara canı gönülden çok çok teşekkürler gençlik. Gözden kaçanlar varsa çok çok özür dileriz. Yozgat'tan selamlar patron. Bilecik burada. Eyvallah kurban olduğum. Buyur Bolu'dan. Nazilli. Buraniye. Canım kardeşim çok çok teşekkür ederim. Bu üçüncü mesajıymış. Hakikaten söylüyorum. Görmedim. Volkan'ım. Selam olsun canım kardeşim ama kasıtlı bir şey olmadığını muhtemelen biliyorsundur. Gerçekten söylüyorum. Görmedim. Yalanım varsa şuradan şuraya uçmak nasip olmasın diye. Şimdi memlekette ne oluyor da bitiyor. Haber başlıkları mı? Biraz daha mı? Bakalım ya şimdi. Dün bir arabadan canım kardeşim şu video için teşekkür ederiz. Dün bahsettiğimiz konulardan birisiydi. İki tane arabadan ki normal arabadan bahsediyoruz bilenler mutlaka biliyorlar. Düzensiz göçmen diye bir şey çıktı ama 28 kişi 29 kişi çıktı abi. Benim tek başıma kaldığımda 10 dakika sonra abi daral geçirip öleceğim bagajdan bile 4 kişi çıktı. Şimdi buna istinaden bir kardeşim bir video yollamış. Bu video muhtemelen bizden bir video değil. ki bu arkadaşlar hani rekor kırsınlar diye böyle bir şey yapmışlar. Polonya'da canım kardeşim küçücük bir arabadan bahsediyorum ve içinden 17 kişi çıkıyor ya. 17 kişi çıkıyor abi. Buyur abi, senin bahsettiğin habere benzemiyor mu bu video diye. Evet izledim, doğru söylüyorsun. Bir de bir şey söyleyeceğim, 17 kişi çıkıyor, birisinin elinde kocaman da bir gitar var. Dedim bu ne ya? Ben böyle zamanlarda hep şeyi hayal ediyorum. Abi düşünsene trafiktesin. Böyle küçücük bir araba. Dolayısıyla da diyorsun ki ateşiyorsun mesela. Diyorsun, birader birader artistik yapıyorsun. Bir anda o arabadan 17 kişi iniyor abi. Dedim bu nedir ya? Ki dediğim gibi birisinin elinde gitar da var. Yavrum hesap eyle ya, 17 kişi binmişler. Halı sahaya tek arabayla gidebiliyorsun maça, düşün yani. Videoyu yollayan dostuma teşekkürler. Haber başlıkları birazdan mı? Peki birazdan bakacağız. Canım kardeşim şimdi burada ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Dolayısıyla minicik bir mola. Moladan sonra Arif Güven Showtime elbette hala radyonda.
1: Hayat zor bir serüven. Seni seviyorum Arif Güven.
2: Ah aparım aparım gökten yıldız kaparım. Gökten yıldız kaparım. Senin gibi radyocuyu baş tacı yaparım. Baş tacı yaparım. Arif Güven
3: Güne başlamak için güneş, sürdürmek için Arif Güven lazım.
4: Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı. Programcı adam dediğin Arif Güven gibi olmalı.

0: Köven Showtime.
1: Buradayız. Havasına suyuna, taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde ne oluyor da bitiyor? Haber başlıkları şöyle bir bakalım. Buyurunuz. Bu nedir bakalım şöyle bir. Alışverişin girdiği markette ayağı kırık çıktı. Birazdan bakarız dediğimiz haberlerden birisi. Açılışını bakan yapmıştı. Peki ne oldu? Patron makinalarla birlikte kayıplara karıştı. Bu ne? Dur bakalım. Şanlıurfa'da devlet desteğiyle yapılan ve geçtiğimiz Haziran ayında törenle açılışı yapılan Yılmazlar Terlik Ayakkabı Fabrikası'nda işverenler tarafından 400 işçi ücretsiz izne çıkartıldı. 3 aydan beri maaş alamıyorlar. Sonra fabrikaya bir geliyorlar. Patron yok. Makinalar diyor. Para nerede? Araba nerede? Anlatırız kurban olduğum. Başka. Hangi haberleri seçmişiz? Devran döner diye böyle bir haber var. Canım kardeşim neymiş hikayemiz? Batı ülkeleri ırkçı sınırı aştığı Avrupa'yı fetheden dönere savaş açılmış. Global bir yiyecek haline gelen dönerden korkan Avrupalılar her türlü bahaneyle ceza kesip restoranları kapatma kararı alıyormuş. Anlatırız ki bayılırım malumunuz. Gençlik sever misiniz döneri? Vallahi. Tavuğunu da severim. Bir de bir şey söyleyeceğim bak, tavuk döner öğrencilik yıllarını, et döner iş hayatını temsil eder abi. Bu ne, dur bakayım. İzmitçi evlenme teklifi etti, kız bırakıp gitti. Çok enteresan bir hikaye, anlatırım. Bakalım. Sadece biz olup bitenler değil, gezegende ne oluyor? Mesela Gürcistan'da canım kardeşim vegan kafeye ızgara etle saldırdılar diye bir haber var ya. Vegan kafeye ızgara etle saldırdılar. Sebep? Bakacağız. Güney Kore'de sınav fiyaskosu istifa getirdi. Ne diyorsun ya? Güney Kore'de üniversite giriş sınavında iki sorunun hatalı çıkması üzerine Eğitim Bakanı özür diledi. Soruları hazırlayan kurulun başkanı istifa etti. Ya arkadaş, hakikaten söylüyorum, bu arkadaşlar tövbe. Bizimkiler bu arkadaşlara bakıp gülüyorlardır, yemin ediyorum ya. Özür dilemek ne? İstifa etmek ne? Bir kere özür senin fıtratında yok abiciğim yani. Neymiş? İki soru hatalıymış. Ne hatası arkadaş? Hakikaten söyleyeyim. Bir kere bak şöyle bir şey söyleyeyim. Sınav sorularının yanlış olduğunu kamuoyu nereden öğreniyor? Önce bunu bir engelleyeceksin. Tabii canım, kamuoyu öğrenmeyecek abi. İtiraz edeceksin. Sınav sorularının cevaplarını, bir şey söyleyeceğim. Sınav sonrasında bile açıklamayacaksın. Yasa çıkartacaksın. Diyeceksiniz ki olur mu oğlum Arif Güven öyle şey? Yavrum bizim memlekette öyle işte, söyleyeyim yani. Buyurun. Olmazsa olmazımız, böyle hırsızlık görülmedi diye bir haberimiz var. Birazdan bakarız. Nerede? Adana'da. Canım kardeşim, kurban olayım. İntihar girişiminde bulunan eşi atla. Dolandırıcılıkta akıl almaz yöntem. Gibi canım kardeşim. Bir dünya haberimiz var. Bu neydi? Dur bakayım. İşte dünyanın yaşaması en güvenli 5 şehri. Canım kardeşim. Ekonomist dergisi araştırma birimi böyle bir araştırma yapmış. Güvenli şehirler endeksini yayınlamışlar. Bakıyorsun bu endekse göre 60 şehir, altyapı, dijital hayat, kişisel güvenlik, çevresel faktörler gibi 76 güvenlik göstergesine göre sıralanmış. Şimdi burada ilk 5'i vermişler. Malumunuz ilk 5'te güvenli şehir sıralamasında biz yokuz. Ona bakıyorum, ilk 10'da da yokuz. 20, yavrum ilk 20'de de yokuz. 20'de de olmadığımızı görünce ben listeye aşağıdan yukarıya doğru bakmaya başladım. Var. Bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Şimdi programın başındayken hani böyle bir konu açılmıştı. Dolayısıyla bir dinleyicimiz sormuştu. Abi seni radyocu yapmak kimin aklına geldi falan diye. Biz bunu, bak şimdi günün konusu bu değil ama yapalım çünkü çok keyifli olmuştu. Şimdi internetten canım kardeşim çok klişe olanlar var, onları kopyala yapıştır bana yollamayınız. Onu hemen söyleyeyim. Gerçekten senin kafana takılan, senin aklına gelen bir şey varsa onu yazın yollayın. Çünkü internette çok fazla örnek vardır. Şöyle söyleyelim. Bazen insan düşünüyor, diyor ki ya bunu bulmak kimin aklına geldi? Ya da şunu yapmak kimin aklına geldi acaba dediğiniz ne var abi? İlk kimin aklına geldi diye merak ettiniz. Ne varsa böyle bir bunu yapalım. Ama dediğim gibi internetten kopyala yapıştır istemiyorum abiciğim. Açık ve net. İlk kimin aklına geldi diye kafanıza takılan bir şey varsa yazın abi. 0530-071-4355 malumunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha söylüyorum. 0530-071-4355
2: Selam Arif abi, senin programın saatini beklemek sevgilimi beklemekten daha heyecanlı. Aramızda kalsın lütfen.
3: Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
4: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
5: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracaktı resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin ya.
6: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
7: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
8: Saygı Mağazaları.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3L

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model

0: Biraz böyle bir alkış alabiliyor muyum? Şükür ben aldım.
1: Evet. Teşekkürler. Gençlik.
0: Buyurun. Bu dönerden bahsetmiştik ya. Nevzat'ım yollamış ya. Arif'im, o senin yediğin dönere benzemiyor Avrupa'daki dönerler. Bilemiyorum kurban olduğum, ki habere bakarız nedir ne değildir. Şimdilik canım kardeşim, ilk kimin aklına geldi? Dediğiniz, kafanızda takılan ne varsa bunları böyle bir yazalım istedik. Ama internetten kopyala yapıştır istemiyorum, özellikle söyledim. Bu kim buyurdu? Bu ilk evlenen kim ise Allah onun cezasını diye yaktı başımızı. Ay kırmadım ya. Nazırımız yollamış. Bu ne, dur bakayım. Alim der ki, bütün buluşlar tesadüfle olmuştur. Ateşi bulan elindeki taşı atınca kıvılcım çıkması sonucu bulmuştur. Şimdi bu mantıkla diyor ki, peki diyor, ineğin sütünü bulan arkadaş ne gibi bir düşünce sonucu bu tesadüfle karşılaştı? Ay kurulur ya. Şu da güzel ya. Sabah 7'de alarm kuralım, 8 gibi de işe başlayalım diyen malı çok merak ediyorum diye gelen bir mesaj olur mu ya? Brokoli Brüksel'le anasını yemek. Kardeşim, süs bitkisi onlar. Niye diye yiyorsun? Aynen böyle. Kaynattın diyor. Tadı kötü. Evet ya, ben çok hani şimdi seven herkesin saygı duyuyorum da. Ne bileyim. Buyur. Sünnet ilk kimin aklına geldi abi? Üzüm yaprağını iç hazırlayıp saatlerce kalem inceliğinde sarmak. Pişirmek ve tabağa koymadan tencereden yemek ilk kimin aklına geldi? Evet ya, sarma. Babacığım ne güzeldir. Eti ateşte pişirmek ilk kimin aklına geldi? Avlanıyorsun, getiriyorsun mağarana, dalıyorsun çelik çomakla. Eyvah, geçelim, uzun uzun yazmışsın. Buyur. Aslan sütüne su koymak kimin aklına geldi abi? Bilemiyorum çiçeğe. Patlıcan, ceviz reçeli yapmak ilk kimin aklına geldi? Patlıcanı kirece yatırıp acısını çıkartıp tatlı hale getirmeyi kim düşündü? Bilmiyorum yavrum. Bakalım. Bu da güzel, zekice. Evet. Tarihte ilk kez toprak parçasının etrafını çitle çevirip burası benim diyen kim diyor? Kimdi abi? Kimdi? Bilmiyoruz. Bakayım. Eti kızartmak ilk kimin aklına geldi? Buyurun. Evlilik yine geldi. Evlilik ilk kimin aklına geldi? Hakikaten kim buldu oğlum bu evliliklerden gereksiz toplumsal olguyu diyor. Bilemiyorum çiçeğim. Küfür etmek ilk kimin aklına geldi? Onu merak ediyorum abi. Eyvallah canım kardeşim. Dur bakayım. İlk tercümanlar diyor ki, dünya üzerinde bir sürü dil var. Hiç bilmediğin dilleri nasıl birbirine çevirdin? Kimin aklına geldi? Vallahi kafa gidiyor. Doğru. Yumurtayı yemek ilk kimin aklına geldi? Canım kardeşim, bu internetten klişedir. Bunu geçiyorum. Bakayım bakayım. Televizyon kumandası. Evin içindeyken zaten iki adım yürüyüp değiştirmek varken kanalı diyor. Kesin tembelin biri yapmıştır abi bu televizyon kumandasını. Tabii canım. Hakikaten doğru ya. İki adım atıp değiştirebilirsin ama teknoloji. Bakayım bu nedir? Sabah saat 6'da uyanıp işe gitmek ilk kimin aklına geldi? Dövme yaptırmak ilk kimin aklına geldi? Evet, enteresan. Mesajını neden diyor bedenine kazıyarak vermek istesin ki? Eyvallah. Halay ilk kimin aklına geldi? Halay. Çiçeğim, günün konusu diyeyim. Dolayısıyla da çok böyle yollamanıza gerek yok. Elimizdekiler yeterli gibi geliyor bana. Dur bakayım. Mumbar yapmak ilk kimin aklına geldi? Çok merak ediyorum. Bağırsan çok affedersiniz. Pisliğini çıkartıyorsun. Ayıklayıp içine pirinç dolduruyorsun. Hakikaten ya, ne meşakkatli bir şey değil mi? Ağda yapmak ilk kimin aklına geldi abi? Ve neden diyor ya? Siyah siyah kıllı erkeklerin. Kokoreç yapmak ilk kimin aklına geldi? Eyvallah, kurban olduğum. Yaprak sarması bir daha geldi, gelmesin, teşekkürler. Karnı yarık gelmiş. Midye dolması yapmak ilk kimin aklına geldi? Hı? Buyur. Sütyen diye bir şey icat etmek ilk kimin aklına geldi abi? Oy oy oy. Yalan ilk kimin aklına geldi? Kimin aklına gelmişse iyi halt etmiş. Gülücük gülücük gülücük, kurban olurum. Tütünü kağıdın içine sarıp içmek kimin aklına geldi acaba? Eşinim yollamış. Buyur. Kondomu bulan adam nasıl bir pişmanlık yaşadıysa bunu icat etti diye gelen... Bu nedir? Eyvallah, kurban olduğum. Vergi almak ilk kimin aklına geldi acaba? Sevgili dinleyenler, dur baba, daha bir dünya var ya. Artık yollamayınız, elimizdekilerle bir parti daha bakacağız. Dediğim gibi aslında bu günün konusu değildi. Konu konuyu açınca bir de böyle daha önce yapmıştık, merak ettim, dedim ki bakalım arkadaşlarımız yeni yeni ne mesajlar yollayacaklar. İlk kimin aklına geldi dediğimiz acep ne varsa onlara bir parti daha bakacağız. Bir daha söylüyorum, artık yollamanıza gerek yok çünkü elimizdekiler gerçekten söylüyorum yeterli.
2: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
3: Vallahi radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun. Seviyorsun kardeşim. Devam. Harika yayınların.
4: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi. Seviyorsun. İstanbul'dan selam.
5: Arif Güven. Showtime.

0: Güven Showtime.
1: Bir daha yapıştır. Arif Güven Showtime.
0: Arif Güven
1: Showtime. Açın yolu yettik kardeşim. Sevgili dinleyenler. Buyurunuz. Biz bunu daha önce konuşmuştuk. Hakikaten söylüyorum. Şimdi arkadaşımız yolladığı için. Ben de çok merak ettim ya. Abi diyor ki bak fitili bulmak kimin aklına geldi? Şimdi malumunuz hani. Harbiden söylüyorum. Düşün be, bir hasta bir adam vardı artık, adam kadın bilmiyorum kimse. Yıllarca baba ilaç içti, içti, faydasını görmedi ve dedi ki bu sefer bir değişiklik yapacağım dedi yani. Bu sefer bu ilacı diyerek hani, bilmiyorum kurban olduğum. Ki biz bunu konuşmuştuk ama. Buyurun, baş ağrısı geçsin diye kafa etrafına sıkıca eşarp bağlamak ilk kimin aklına geldi abi? Evet ya. Az önce yerken aklıma geldi abi. Sütlü baklava ilk kimin aklına geldi? Kimin aklına geldiyse ellerine sağlık demiş. Eyvallah canım kardeşim benim. Bakalım bakalım ilk kimin aklına geldi? Birbirinin benzeri olanları es geçiyorum, bilginiz olsun. Gırgır. Çok basit bir şey ama diyor çerleri çöpleri en iyi süpürge. Evet ya, gırgır diye bir şey vardı hayatımızda değil mi? Eskiden vallahi söylüyorum. Çayı toplayıp kurutmak, demlemek ilk kimin aklına? Evet, bu internette var, bunu geç. Dudak izi bırakmak için rujlu dudaklarla bir yeri öpmek ilk kimin aklına geldi abi? Evet ya, ilginç. Sigarayı çakmağa, çorabın içine koymak ilk kimin aklına geldi? Bir ara vardı böyle, tabii canım. Mısırı patlatmak ilk bu geldi. Fal bakmak, evet, kimin aklına geldi? Gerçekten ilginç. Kahve fincanı ters çevirip fal bakmak ilk kimin aklına geldi abi diye. Bakayım. Kabak tatlısı. Kabaktan tatlı yapmak ilk kimin aklına geldi? Nereden geldi abi? Bilmiyorum çiçeğim. Fıstıklı salam. Evet ya. Küfür etmek geldi. Para. Bunu biliyoruz. Patates kızartması ilk kimin aklına geldi? Geçelim. Kahvaltıda karşılaştığım her seferinde aklımdan geçiyor. Gerçekten abi demiş. Yumurtayı yemek ilk kimin aklına geldi? Ya bunu biliyoruz. Hani tavuğun orasından çıkan şeyin yenilebiliyor olması değil mi? Bu ne? Dur bakalım. Düğün pastasını alkışlamak ilk kimin aklına geldi? Evet ya. Biz bununla ilgili bayağı bir konuşmuştuk. Babacığım hakikaten söylüyorum. Düğün pastasını biz niye alkışlıyoruz ya? Hani... Oldu mu olası enteresan gelmiştir bana. Fermuar ilk kimin aklına geldi? Önemsiz gibi görünse de bence her anlamda tam bir yaşayan efsane. Evet, her şeyde hemen hemen fermuar var. Doğru söylüyorsun. Bakayım, misafirliğe gidildiğinde... Havlunun arka tarafının daha temiz olduğunu düşünüp elini oraya silmek ilk kimin aklına geldi? Bak böyle ince detayların hastasıyım. Harbiden güzel mi güzel? Ne kadar güzel demiş ya. Bakayım. Misafirliğe gidildiğinde havlunun arka tarafının daha temiz olduğunu düşünüp elleri oraya silmek ilk kimin aklına geldi abi? Bilmiyorum işte. Mayonez demişler. Evet, geçelim. Mumbar daha önce geldi. Teşekkürler. Bakayım bakayım bakayım. Tayin pekmez ilk kimin aklına geldi? Susamın yağını neden alıp diyor kaynatarak üzüm suyuyla karıştırmak istersin ki? Hakikaten ya, ilk kim buldu acaba abi? Kravat ilk kimin aklına geldi? Geçelim. Şarkı söylemek gelmiş. Künefe kurban oldu. Sen kat diyor peyniri. Dur, sayfa kapandı. Çiğ köfte yapmak ilk kimin aklına geldi? Müzik aletlerinin tümü için söyleyebilirim abi. İlk kimin aklına geldi? Diyor ki hadi yaptın, anladık da nasıl çaldın be kardeşim yani? Buyur. Nişan. Bana çok saçma geliyor. Nişan yapmak ilk kimin aklına geldi? Artık yollamayınız gençlik. Yani sayfanın üst taraflarına şu anda bakmıyorum bile. Elimdekileri tüketmeye çalışıyorum. Evlilik gelmiş, pencere gelmiş. Kısa paça pantolon ilk kimin aklına geldi? Kısa paça pantolon. Onu geçti, düşük bel pantolon diye bir şey var ya. Abi hakikaten şey diyorum. Biz bak bekar yaşadığım halde canım kardeşim eve biri geldiğinde çok affedersiniz. Ortalıkta bir don varsa çekmeceye yatıyorum. Millet abi çarşıda donunu göstere göstere geziyor. Valla ekmek yapımı ilk kimin aklına geldi abi? Daha dün düşündüm diyor. Islak mendili bulan kişi iyi ki bulmuş ama ilk kimin aklına geldi? Bilmiyorum yavrum. Islak mendil. Satranç oyunu gelmiş. İşkembe çorbası. Bakliyatları yemek ilk kimin aklına geldi? Süte maya çalmak ilk kimin aklına geldi? Kimin aklına geldi bilmiyoruz ama ya tutarsa demiş elbette. Yani. Kokoreç demiş. Eyvallah canım kardeşim. Yeterli olsun mu bu kadar? Bu günün konusu değildi. Günün konusunu başka bir konu vereceğim zaten ilerleyen dakikalarda. Bakayım. 3 ayda bir çift maaş vermek ilk kimin aklına geldi? Ülke sınırları. Evet doğru söylüyorsun. Takma kirpik demiş ya. Hakikaten ya takma kirpik diye bir şey var ya. Ne enteresan değil mi? Takma kirpik. Sonra kızlar diyorlar ki ya bu futboldan ne anlıyorsun? Çok saçma değil mi? Yavrum takma kirpik çok saçma değil mi? İlginç valla düşününce şimdi bir garip geldi yani. Canım kardeşim acilen bir mola vermemiz gerekiyor. Moladan sonra buradayız. Sakın bir yere ayrılmayın. Bir parti haberlere bakacağız. Elbette bugün asıl günün konusu da gelecek.
2: Arif Güven yayında. İşler tıkırında.
3: Hey Arif Güven. Sen bir çılgınsın dostum.
4: Arif Güven. Seni seviyoruz, seni dinliyoruz.
5: Arif, adamsın be kardeşim.
6: Şalamun aleyke Arif abi. 200 bin lira verdik tıra, tamam mı? Sırf sen varsın diye yani radyo dinliyoruz. Olacak iş mi onu da bilmiyoruz ya.
7: Bayanlar baylar, Arif Güven

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Özgüven Showtime.
1: Sevgili dinleyenler, malumunuz olayı böyle bir futbol maçı gibi diyoruz ya. Ortaladık, bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Mesaj yollayan bütün dostlara çok çok teşekkürler. Artık bu konuyu kapattık. Asıl konu birazdan gelecek canım kardeşim. Bu arada haber yollayan dostlarımıza da çok çok teşekkürler. Ne bu haber yalandı? Bakayım neymiş abi? Evin döşemesinin altında 22 erişkin 59 yavru çıngırak yılanı çıktı. Bizden bir haber değildir zaten bu ya. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde diye haber böyle gidiyor. Geçelim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi evin döşemesinin altından 22 tane erişkin 59 yavru çıngıraklı yılan çıktı haberini. Aslında şöyle düzeltmek lazım. Hikaye şu. 22 erişkin 59 yavru çıngıraklı yılanın yuvasının üzerinde bir insan evi çıktı diyelim artık. Tabii canım. Bildiğin yuvanın üstüne ev yapmışlar abi. Geç kurban oldum geç. Haberler haberler haberler. Şöyle bir bakalım memlekette ne oluyor da bitiyor. Hangisiyle başlayalım canım kardeşim? Dur bakayım. Buyurun şu habere bir bakalım. Çünkü İzmitçe evlenme teklifi ettiği kız bırakıp gitti diye böyle bir haber var. Nedir hikaye? Dün öğle saatlerinde Fethiye Caddesi'nde Umar Altun E evlilik teklifi için sürpriz hazırladı ama beklediği gibi olmadı. Arkadaşları tarafından gaza getirilen Umar Altun E Fethiye Caddesi'nde evlenmek için karar verdi. Dev bir evlenme teklifi yazılı pankart hazırlayan gence arkadaşları da konfetilerle eşlik edecekti. Olanlardan habersiz olarak sevgilisiyle yürüyüşe gelen kız bir anda arkadaşlarının açtığı pankartı görünce şaşırdı. Kız Sakaryalı çıktı. Ara başlıkta bu. Sebep neymiş abi? Pankartta taso gibi hayatımın asosu olur musun yazısını gören kız bu ne diye sormuş. Doğru mu doğru? Ne bu abi? Taso gibi hayatımın asosu olur musun yazısını gören kız bu ne dedi? Umar Artun E ise evlenme teklifi olduğunu anlatmaya çalışsa da kız alanı terk etti. Kızın Sakaryalı olduğunu öğrenen çevredekiler ise bak demişler ki normal diyerek uzaklaştılar. Muhtemelen şimdi İzmitçe dediğine göre İzmitçe herhalde yerel böyle bir şey bu bilmiyorum. Oraya has bir şive olabilir. Kız Sakaryalı olunca anlamamış demiş ki bu ne ya? Kız gidiyor. Sonra diyorlar ki kız Sakaryalı etraftakiler bak haberin burası çok güzel ya. Nerede? Sakaryalı olduğunu öğrenen çevredekiler ise normal diyerek uzaklaştı. Güzel. Şuna bir bakalım canım kardeşim. Vegan kafeye evet ızgara etle saldırdılar diye haber olur mu ya? Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te vegan kafeye homofobik bir grup ızgara et ve sosislerle saldırdı. Yavrum keşke orada olsaydım yemin ediyorum. Pazar günü ondan fazla erkek ellerinde ızgara etlerle kafeye zorla girdi. Kafeye kafe patronlarına et fırlatmışlar. Bizde malumunuz hiç böyle kavgalar olmuyor. Daha çok bizde sopa. Tabii bizde direkt sopa abi. Başka ne oluyor da bitiyor memlekette? Şuna bir bakalım. Al abi şu haberi ayırdık çünkü. Ya şimdi haber evet doğru olabilir de. Bak aşırı kola zararlı tamam diyorsun. Bunu zaten biliyoruz yani. Fakat burada enteresan bir şey var. O da şu bak şimdi. Yunanlı bilim adamlarının yaptığı araştırma sonucuna göre. Ya Yunanlı bilim adamı ne ya? Hayatım boyunca bak bir şey söyleyeceğim. İlk defa Yunanlı bilim adamı diye bir şey duydum. Evet abi. Bu ne? Buyurunuz. Böyle hırsızlık görülmedi. Adana'mıza gidelim. Adana'da iş yeri sahipleri televizyon izlerken ve bilgisayarda çalışırken hırsız içeriye giriyor. 20 saniye içerisinde 7 cep telefonu ve cüzdanı alıp gitti. İş yeri sahiplerinin ruhu bile duymadı. Hırsızlıktan sabıkalı Adem Ağa 26 yaşında. Çakmak Caddesi üzerinde diye haber böyle gidiyor. Geçelim kurban olduğum. Canım kardeşim havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde ne oluyor da bitiyor. Elbette bunlara da bakacağız. Şimdi günün konusunu verelim. Günün konusu şu olsun. Biz muhtemelen her şeyden anlarız ama yavrum bazen de bazı şeyleri beceremiyoruz. Dolayısıyla da beceremiyorum abi dediğiniz ne var abi? Ya da şöyle söyleyelim. Hangi konularda beceriksizsiniz? Evet abi bu daha doğru oldu. Şu konuda beceriksizim, bu konuda beceriksizim. Bakalım arkadaşlarımız babacığım böyle bir itiraf etsinler. Evet abi ben bu konuda beceriksizim dediğiniz acep ne var? 0530-071-4355 malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Olabiliyorsa sadece oradan yollamanızı rica ediyorum. Çünkü Twitter'dan gelenleri, Instagram'dan gelenleri çok çok sonra görüyoruz, okuyamıyoruz. Durduk yerine de sizden fırça yiyoruz abi. Evet velhasıl bu konuda beceriksizim dediğiniz acep ne varsa yazınız yollayınız canım kardeşim.

0: Akkülen Showtime.
1: Genç grubun oldu. Canım kardeşim, günün konusuyla ilgili mesajlarımız geldi. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Beceriksizim dediğiniz ne var abi? Hangi konuda beceriksizsiniz? Dostlarımıza bunu sorduk. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Karda penguen gibi yürüme konusunda beceriksizim abi. Nereden aklına geldi ya? Tövbe yarabbim. Bu ne? Dur bakayım. Abim, yapmacık olmayı beceremiyorum. Eyvallah, kurban olduğum. Bu ne? Maşallah, her konuda çok becerikliyim. Ama tek beceriksizliğim, hala diyor ehliyet alamamam. O da benim kusurum oldu değil mi? Eşinim yollamış. Beceriksizim. Bakalım, güvenebileceğim bir arkadaş, bir dost bulmakta çok beceriksizim. Kurban olduğum, yalan söyleme konusunda çok beceriksizim. Eyvallah. Buyurun, Nilgün söylemiş, ne kadar güzel ya. Bir kadın olarak, evet, susma konusunda çok beceriksizim. Güzelmiş. İlişkiyi sürdürme konusunda çok beceriksizim abi. Eyvallah canım kardeşim. Bakayım. Politik olma konusunda çok beceriksizim. İçimden geçeni söylüyorum. Sonrası sürekli eşimden trip yiyorum demiş ya. Hava atma konusunda çok beceriksizim. Eyvallah canım kardeşim. Boğazımı tutma konusunda çok beceriksizim. 2 yıldır düzenli spor yapıyorum ama göbek eğrimedi gitti. Gücüm artık kalmadı demiş ya. Eyvallah, kurban oldum hakarım. Bakayım. Oyun oynama konusunda çok beceriksizim. Eyvallah, geçelim. Düğümlenmiş poşeti açma konusunda çok beceriksizim. Detaya bak abi. Yoğurt kabını açma konusunda da beceriksizim. Vallahi elimi kestim demiş ya. Babacığım, bu ne? Düğümlenmiş poşeti.

Teşekkürler. Doktorum. Bakayım. Bir daha geldi. Evet, aynısı. Eş seçmede çok beceriksizim. Zehrin yollamış. Her türlü ev tabiratında beceriksizim. Bir tek ampul değiştirebiliyorum diye gelen bir not da var. Ampul mü? Matematik ders konusunda çok beceriksizim. Ne yaptıysam beceremedim. Dershaneye gidiyorum. Yine anlamadım demiş ya. Beceriksizim dediğiniz hangi konular var? Bakalım. Saygısız, labali, düşüncesiz, vicdansız. Ben merkezli insanları anlamak ve onlara anlayış gösterme konusunda beceriksizim. Güzel. Oğuzhan'ın derdine bak ya. Tırnak kesme konusunda çok beceriksizim abi. Tırnak kesme nereden geldi ya? Kurban oldum. Bodana boya işlerinde çok beceriksizim. 20 kilo boya aldım. Ne bu? 84 metrekare evi boyaya yettiremedim demiş ya. 20 kilo boya. Ne diyorsun ya? Babam benimle konuştuğu zaman onu anlama konusunda çok beceriksizim. Anlamıyorum babamı demiş. Aykut, teşekkürler. Detaylara bak abi, hakikaten söylüyorum. Detay hastasıyım ya. Peynir kapaklarını açma konusunda beceriksizim. Peynir kapaklarını açma konusunda. İlginç. İnsanları anlama konusunda beceriksizim. Bana güler yüzle geldiklerine, dediklerine inanamıyorum. Eyvallah canım kardeşim. Bakalım. Futbol maçlarında kazanacak tarafı seçme konusunda beceriksizim. Diş işlerinde dış mı diş. Anlamadım, neyse. Sağlıkta, adalette. Geçelim bunu. Teşekkürler canım kardeşim. Terlik giyme konusunda çok beceriksizim. Ayağımdan fırlayıp gidiyor abi demiş ya. Fatih'e bak ya. Buyur bak, bir daha geldi. Burak yollamış. Ağız bağlı poşetleri açma konusunda çok beceriksizim. Hep kenarından poşeti yırtar işimi görürüm. Evet ya. Günün konusu budur dostlar. Beceremediğimiz, abi ben bu konuda beceriksizim dediğiniz acep ne varsa yazınız yollayınız. 0530 071 4355. Canım kardeşim, bir daha tane tane verelim. 0530 071 4355. Siri gibi oluyorum böyle de ya, yemin ediyorum. Velhasıl bu konuda beceriksizim dediğiniz acep ne varsa yazınız yollayınız dostlar.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara ararsın.

0: Kalabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Güven Showtime.
1: Kaldıra bildiğin kadar eğlence. Muhalifunuz Arif Güven Showtime radyonuzda. Teşekkür ediyoruz bütün Kulevi kahraman arkadaşlarımıza. Hakikaten söylüyorum. Acayip keyifli mesajlar var. Sağ olun gençlik. Valla sağ olun. Gidiler sağ olun. Bakalım. Nevzat'ım yollamış. Tıkla bakayım bir. Bulaşık makinesinde bulaşıkları yerleştirme, dizme konusunda çok beceriksizim. 5 tabak bir tava ver. Kesin 2 tabak dışarıda kalır diyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. O hakikaten biraz böyle bir beceri istiyor ya. Onu ben de beceremiyorum çünkü. Bakalım. Ha ben buna çok güldüm ya. Kurban oldum ne güzel yazmış bak. Hah tıkla şuraya bir. 2 çocuk yaptım. İkisi de annesini çok seviyor. İkisi de olmamış diyor. Bunlar benim beceriksizliğim. Mehmet Ali abim yollamış. Arif'im mutfakta çok beceriksizim. Hakikaten ben de abi yani tövbe Arif'im. Kabuklu yumurta yenmez derler ya. İşte o benim abi. Bazen çok özeniyorum. Diyorum ki ya şu tariflere bakayım bir yemek yapayım. Bir de yarına biri varsa havalarımdan geçilmiyor yani. İşte bana onu ver. Bana işte bıçağı ver. Bana domatesi ver. Onu getir bunu getir şunu getir. Sonra yemek pişiyor. Yemeden önce diyorum ki oğlum istersen bak bir kelime-i şehadet getir yani. Malum ben yaptım yemeği çünkü. Ben de çok beceriksizim. Bakalım. Resim konusunda çok beceriksizim. Çizerek anlatma oyununda kimse beni istemiyor abi demiş. Ama zordur ya herkes resim yapamaz abi canım kardeşim. Buyur. Yumurtayı bile kıramam. Hatta diyor tövbe yarabbi ya. Ne bu? İtfaiye yumurta kırmamı yasakladı. Ha itfaiye yumurta kırmamı yasakladı diye dostum var. Buyurunuz. Emre yollamış. Oğlumun tırnaklarını kesme konusunda beceriksizim. Korkuyorum acır diye. Ay kurban olurum daha bir aylıkmış ya. Ay çiçeğim benim. Teşekkürler. Fotoğraf da var burada. Bakayım.

0: Para harcama konusunda çok beceriksizim. 15 yıldır emekliyim, hala bütçeyi denkleyemedim. Eyvallah Fahrettin abimiz, çok çok teşekkür ederim. Tanıştığım kişilerin elinde ne? Tanıştığım kişileri elimde tutma konusunda beceriksizim. Nedense kısa sürede gidiyorlar. Eda yollamış. Sebep? Genel oldu ama evet canım kardeşim, şu futbol muhabbetine girmeyelim. Teşekkür ediyorum. Bakayım. Tey bir dünya mesaj var. Kurban olayım. Para kazanma konusunda cidden çok beceriksizim. Para kazanma konusunda. Süha yollamış. Azmimi inovasyonla bilemek konusunda çok anlamadım. Hakan'ım bir daha yolla. Ya bir yazım hatası var. Bankalara ya da telefon operatörlerine aradığımda müşteri hizmetlerine bağlanma konusunda çok beceriksizim. Ya o hakikaten, yani hepimizde vardır o ya. Bakayım. Tarih konusunda yorum yapmakta çok beceriksizim. Romantizm konusunda çok beceriksizim. Bir gülme geliyor bana demiş ya. Bir de bunu yollayan Nur. Bakayım. Abi ben sesli okuma konusunda çok beceriksizim. Sessiz okurken süper okuyorum. Sesli okuyunca diyor bildiğim PP'ye dönüyorum. Bakayım. Yüzme konusunda çok beceriksizim. Biri diyor Tekirdağ'da yaşıyorum. Eyvallah canım kardeşim. Bakayım. Canım kardeşim, bunu anlamadım. Dilara'cığım. Kötü insanlara kötü olmayı beceremiyorum. Çünkü yapım öyle değil. Bu konuda beceriksizim abi. Esra. Kırmızı ruj sürme konusunda çok beceriksizim. Derde bak, yemin ediyorum ya. Otomatik vites araba kullanma konusunda beceriksizim. Kalabalıkta sunum yapma konusunda beceriksizim. Yavrum var mı daha? Var. Ama verilmesi gereken mola mı? Devam ediyormuş. Mola vermemiz lazım. Peki. Çiçem. Bu ne, şarkı söyleme konusunda çok beceriksizim. Geçen gün evet. Sesimi kayıt aldım diyor. Dinledim. Hakikaten çok beceriksizmişim diye. Evet abi. Bir mola veriyoruz. Moladan sonra buradayız. Günün konusuydu. Bir parti daha bakacağız abi. Hangi konuda beceriksizsiniz? Günün konusu bu olsun. Şu konuda beceriksizim abi dediğiniz acep ne varsa yollayın gelsin.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: Köszönöm. Showtime.
1: Bayanlar baylar tıklasana.
2: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayın.
1: Buradayız sevgili dinleyenler. Nevzat'ım ne güzel yollamış ya. Diyor ki abi bu seni dinleyen kitle bir tek seni takip etme konusunda becerikli herhalde. Eyvallah canım kardeşim. Var mı daha? Var ya. Kurban olayım. Sorduk dostlarımıza hangi konuda beceriksizsiniz? Bakalım. Bu nedir? Olaylar karşısında sakin kalma konusunda beceriksizim. Eyvallah canım kardeşim. Mantı sosu konusunda beceriksizim. Derde bak yemin ediyorum ya. Nereden geldi abi? Mantı sosu konusunda beceriksizim. Diyeceğim ama olcukla beceriksiz. Ha evet ya. Çünkü burada bir fotoğraf var. Mantı fotoğrafı yollanmış. Gayet de güzel gözüküyor. Dolayısıyla dedim nedir acaba? Soğuk gevrek bulma konusunda beceriksizim. Hep sıcak sıcak alıyorum. Eyvallah geçelim. Toparlanıyoruz artık. Gençlik bakayım. O kadar beceriksizim ki hükümet olmadan... Ya bunu geçelim. Siyasi muhabbetlere girmeyin canım kardeşim. Becerikli olduğum bir konu yok. Genel anlamda her konuda beceriksizim. Bu kadar kendini üzme ya. Birbirinin benzeri olanları es geçiyorum bakalım. Korku filmi izleme konusunda çok beceriksizim abi. Her şeyden korkuyorum. Eyvallah canım kardeşim. Kestane kebap yapma konusunda beceriksizim. Yok ya süper gözüküyor burada. Doğru insanları seçme konusunda beceriksizim. Ama diyor kazık yiye yiye o konuda master. Yaptım. Bu ne dur bakayım. Bir fatura yollanmış. Nedir bu canım kardeşim? Ankara'da yüzünü kalmış. Aslında oturuzu güzel oluyor. Bunu geçelim. Metrobüste bu amca gibi gittim konusunda. Uyuyor taklidi yapma konusunda metrobüste çok beceriksizim abi. Eyvallah canım kardeşim. Beceriksizim. İnsanları hep iyi sanıyorum diye gelen genel bir mesajımız var. Dürüstlük konusunda beceriksizim abi. Bir yemek bile yapamıyorum. Beceriksizim. Ahu yollamış. Allah Allah. İtiraf ediyorum. Beceriksizim. Beni seven kızların diyor. Hep kalbini kırdım. Aa. İtiraf. Kesinlikle yemek yapma işinde beceriksizim. Zerrin yollamış bakalım. Pazarlık yapma konusunda çok beceriksizim. Neyse parası o oluyor sürekli diyor. Ben de bu konuyla ilgili hakikaten söylüyorum. Çok beceriksizim ki örneklerde veriyorum. Yani 3 liralık şey olsun baba. 3 TL olsun. Benim pazarlığım en fazla şu. 2 tane alsam 6 lira olur mu falan diyorum. Yani. Babamı anlama konusunda beceriksizim. Adam istiyor ki o yatarken bütün evren onunla birlikte uyusun. Tövbe yarabbi ya. Arkadaş seçme konusunda beceriksizim. İşime gelmediğinde her konuda beceriksizim abi. Güzel bak işime gelmiyorsa beceriksizim ben diyormuş yani. El işi konusunda beceriksizim. Murat'ım boş ver kafaya takma canım kardeşim. Ne yapacaksın? İnsanları kırma konusunda kırmada beceriksizim. Vallahi bak demiş ya. Halbuki ne uğraşacaksın? Salla gitsin. Doğru söylüyorsun. Doğru insanlarla muhatap olma konusunda beceriksizim.

insanları kırma, arkadan kuyularını kazma hususunda bayağı bir beceriksizim. Yağmurlu havalarda yürüme konusunda beceriksizim. Sırtıma kadar diyor, çamur sıçrıyor. Hakikaten ya, bakıyoruz abi sırtımızda çamur var. Doğru. Beceriksizim çünkü herkesi mutlu ederken terzi gibi kendi söküğümü dikemiyorum. Artık yollamayınız gençlik. Aşk konusunda beceriksizim abi. İlişkilerim hep kısa sürüyor.

insanları tanıma konusunda beceriksizim. Adam yerine koyuyorum, mutlaka bir terslik çıkıyor demiş. Eyvallah canım kardeşim. Tatil mekanı seçme konusunda çok beceriksizim. Çenemi tutma konusunda çok beceriksizim. Borç istemekte, verdiğim borcu geri isteme konusunda o kadar beceriksizim ki, doğru söylüyorsun. Bu konuda diyor bütün adayları yemin ediyorum saf dışı bırakırım yazmış ya. Susmam gereken konularda susmamak konusunda çok beceriksizim. Toparlıyoruz artık gençlik. Babacım daha da var ya, kurban oldum. Cumartesi pazar günleri geç kalkma konusunda beceriksizim. Sabah 7'de ayakta olurum genelde. Artu yollamış. Canım ciğerim, artık hani böyle bir F5 yapmamız lazım. Yazıyor haberlerine bakmamız lazım. Ama bakıyorum daha bir dünyada mesaj var. Gençlik, ayrılmayın, geliyoruz.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: ideal halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: Showtime yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle sevgili dinleyenler. Yazıyor haberleriyle devam edeceğiz. Bu arada sürekli fırça da yemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaç parti okudum canım kardeşim? 3 parti okudum galiba. Yazıyoruz hala okumuyorsun. Kurban oldum, mümkün olduğu kadar okumaya çalışıyorum ya. Vallahi söylüyorum. Buyur. Bu ne? İnsanları anlama konusunda hiç iyi değil mi? Esra'cığım kurban oldum, teşekkürler. Bu ne? Çiçeğim sen bize soruyorsun da senin beceriksiz olduğun konu ne? Ya, şöyle söyleyeyim. Esinim. Açık ve net itiraf ediyorum. Her konuda beceriksizim abi. Vallahi söylüyorum ya. Bazen bunu dile getiriyorum. Diyorum tövbe yarabbim. Allah beni yaratırken ne bileyim abi sürekli next tuşuna basa basa bir hal olmuş herhalde. Yani... Bu konuda müzik konusunda yetenek next geç. Matematik next geç. Spor next geç. Bildiğin ilk insan gibi yaratılmışım yani. Beceriksiz olmakta beceriksizim. 638 İbrahim'i yollamış. Dur bakayım. Resim yapma konusunda çok beceriksizim. Bak okuyorum artık. Yollamayınız. Bu saatten sonra gelenlere bakmayacağım. Konser ve gazlı içeceklerin kapaklarını açma konusunda beceriksizim. Bu yüzden erkekler iyi ki var demiş ya. Beyler kullanıldık. Öyle hissediyorum kendimi. Tabii canım. Bir de bazı abilerin kollara bakıyorum. Yavrum hani adamın kola bakıyorsun. Bak bir karpuzu ortadan ikiye bölmüşsün. Bir tanesini buraya bir tanesini bu kola yapıştırmışsın gibi. Harbiden puzzle'ı böyle. Diyorum, vay be. Kavanoz kapaklarının korkulu rüyası. Sessiz kalma konusunda beceriksizim. Konuşmak bir de yemek yemek için doğmuşum sanki sadece resmen diyor. Eyvallah canım kardeşim. Adres tarifi bak ilk defa geldi. Evet ya doğru. Adres tarifi etme konusunda beceriksizim. Sorulan yeri adım gibi bilirim ama tarife gelince diyor. Aa anlatamam. Allah Allah. Topuklu ayakkabı giyme konusunda beceriksizim. 1,5 metrelik boyumda bir de yürüyemeyince çok tatlı oluyorum. Eyvallah Özlem. Olayların iyi yanı görme konusunda çok beceriksizim. Sonuna kadar gidiyorum bak mesajların. Abi hiç okuma ya hiç bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim abi. Sabah işe kalkma konusunda beceriksizim. Bedenim evden çıkıyor ama ruhum yatağım hala üstünde demiş. Eyvallah. Yatırım yapma konusunda beceriksizim. Dolar alsam altın yükseliyor. Altın alsam döviz yükseliyor. İnsanları tanımakta güvenmekte beceriksizim. Ortalama zekada birisi beni defalarca kandırabilir demiş ya. Durum güzelmiş ya. Ortalama zekada biri beni defalarca kandırabilir de. Süpermiş abi. Mustafa'm yollamış canım kardeşim. Metrobüse binme konusunda beceriksizim. Durağa benden önce gelen herkes biner. Ben diyor beklemeye devam ederim. İyi güzel. Mimik saklamada beceriksizim. Birine inanmadıysam ve birini sevmiyorsam mimiklerimle hemen belli ederim. Futbol yorumlama konusunda beceriksizim. Eyvallah geçelim. Evet abi son 3 tane kaldı. Künefe yapmakta beceriksizim. Tepsiyi ters çevirirken hep diyor dağılıyor. Ama bir irmik helvası yaparım. Of vay be. Seçimlerde kazanacak partiyi seçme konusunda beceriksizim. Yaş kaç oldu? Daha bir kez bile seçim kazanamadım diye gelen başka bir mesaj var. Sabah işe erken gitmekte beceriksizim. 6'da kalkarım. Saat 10'dan önce evden çıkamıyorum. Eyvallah. Hepsini okudum. Bırakmadım bak. Bütün hepsini okudum valla. Artık. Yani. Fırça atmayınız gençlik. Durduk yere kulaklarımı çınlatmayınız. Evet abi. Bu nedir? Şöyle bir bakalım. Kargomu niye geç getirdin kavgası. Haydi bakalım. İstanbul Bayrampaşa'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kargosunun geç geldiğini iddia eden müşteriyle kargo şirketi arasında çalışanı arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgada birisi de cep telefonundan görüntü almış canım kardeşim. Ya benim tezim şu aslında yani gün içerisinde normal böyle tepki normalde tepki gösterilmesi gereken o kadar çok şey yaşıyoruz ki yüzlerce olaya tepki gösteremiyoruz abi. Ve sonrasında işte böyle bir anlık bir patlama oluyor. Anlatabildim mi derdimi? Maalesef öyle oluyor yani. Bakayım nedir ne değildir. Bizde mi bizde değilmiş bu ya. Bahçesindeki süs 360 bin dolar değerinde orijinal antik Mısır Sphinx'i çıktı. Aa, dün birisinin yatak odasında göktaşı düşmüştü. Zengin olmuştu. Bunun da evinde süs olsun diye koyduğu şey öylesine bir şey. 360 bin dolar değerinde olmuş. Milletteki şansa bak yemin ediyorum ya. Hakikaten söylüyorum ya. Yavrum bu çok enteresan değil mi ya? İnfaz koruma memurundan Hannibal savunması diye böyle bir haber var. Ben bir parçasını okudum. Dedim yanlış mı okuyorum ya? Mahkumlara uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla yargılanan infaz koruma memuru kendisine bir cinayet hükümlüsünün iftira attığını söyledi. Bildiğim kadarıyla A.T. meyve bıçağı ile bacağından et kopartıp cezve içerisinde pişirip yiyen, ayrıca boğazını kesip parmağını boğazına sokan birisidir. O yüzden kendisine itibar edilmemesi gerekir dedi. Hakikaten bildiğin abi Hannibal, bildiğin Bolu'ya gelmiş yani. Dedim nasıl ya, bak bildiğim kadarıyla diyor A.T. meyve bıçağı ile bacağından et kopartıp cezve içerisinde pişirip yiyen, ayrıca boğazını kesip parmağını boğazına sokan birisidir. Geç ya, sinirlerim bozulmasın giderek şimdi. Geç, kurban oldum, geç. Canım kardeşim, malumunuz artık hani... Bir haber mi yollandı? Tıkla bakayım. Ya biz bu haberi aslında almıştık da es geçtik, öyle söyleyelim ya. Canım kardeşim, teşekkür ediyorum. Kim yollamış? Sinan, evet. Birazdan artık final, birazdan bizden bu kadar demenin tam zamanı, ki olabiliyorsa böyle bir helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz haberle artık veda abi.
2: Arif Güven Show Time. Kaldırabildiğim kadar eğlenceli.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Gülmek bir baş kaldırıştır. O ihanet, o keder duvarlarını üzerime yıktınız ama ben sağ çıktım demektir.
2: Bazen gülmek mutsuz insanların yüzüne taktığı bir maskedir. Şekilada görüldüğü gibi. Beni çok iyi tanıyan insanların dışında kimse anlamaz mesela neyim olduğunu. Bol bol gülün.
3: Gülmek her zaman mutlu olduğun için değildir. Bazen öyle bir gülmeler vardır ki bunu herkes bilmez. En büyük acıları gizlemek için gülersin bazen.
2: Bazen gülmek dürümcüden çıktıktan sonra kanka baksana dizinde bir şey var mı demektir.
4: Arif Güven Showtime.
5: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven, Arif Güven yayında.
4: Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğim kadar eğlence.

0: üzerime ince bir şeyler aldım ve geldim. Yavrum bu fon müziğini bana niye veriyorsunuz? Hakikaten söylüyorum ya. Ha şöyle. Sevgili dinleyenler. Kurban oldukları malumunuz bugün de yüzdük yüzdük elbette kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Amaç dediğimiz gibi hayatın sıkıcılığından bir parça da olsa sizleri uzaklaştırmaktı. Ki inşallah becerebilmişizdir. Kafayı biraz böyle bir dağıtabilmişizdir. Olduysa hatamız canım kardeşim istemeyerek olmuştur. Ama tabii ki de her zaman olduğu gibi sonuna kadar affola. Klavye kahraman arkadaşlarımıza özellikle teşekkürler. Vallahi söylüyorum. Final. İnsanlık ölmemiş be abi. Vay baba be, helal olsun dediğimiz böyle bir haberle olsun istiyoruz. Var mı? 3 tane bulduk maşallah. Bursa'da insanlık ölmedi dedirten olay nedir? Bursa'da bir kişi denizin ortasında bulduğu tekneyi karaya çekip sahibine ulaştırdı. Ne güzel, helal olsun. Olay geçtiğimiz gün Gemlik ilçesinde yaşanmış. Sabah saatlerinde Karacaali mahallesinde ikamet eden Nedim Eroğlu isimli vatandaş Gemlik körfezinde sürüklenen tekneyi fark ediyor. Kendi teknesiyle sürüklenen teknenin yanına gidiyor. Teknenin yanına yaklaşarak kontrol ediyor. Almira 16 isimli teknenin paslanan kara binasının yıkıldığını ve bağlı bulunduğu limandan ayrıldığını. Evet ya tamam, yani hikaye belli. Almış tekneyi, sahibine teslim etmiş. Güzel, bu ne? Ordu'da insanlık ölmemiş dedirten davranış. Yeni doğmuş gibi oldum, bu da ara başlık. Nedir hikayemiz? Ay kurban olurum Fatsa'mızda ya. Ordu'nun Fatsa Belediyesi'nde görev yapan temizlik görevlisi Şükrü Yıldız, helal olsun. Görev esnasında kaldırımda bulduğu altın bileziğin sahibine ulaştırarak kendisine teslim ettiğini söylüyor. Ve temizlik görevlisi Yıldız yaptığı davranışta örnek oldu. Abim, burada kurban olduğum yaşlı bir abimiz var. Demiş ki yeni doğmuş gibi oldum. Vay be ne güzel. Bu ne çiçeğim? Bakayım bir. İnsanlık ölmemiş dedirten olay. Aracında unutulan altınları bulup sahibine teslim etti. Ya bu altın yani çok unutulacak ve çok düşünülecek bir şey değil, kurban oldukları bir ya. Vallahi söylüyorum. İstanbul'da insanlık ölmemiş dedirten bir olay yaşandı. Vatandaşın unutkanlığı duyarlı bir taksicinin hassasiyeti sayesinde ezimete dönmeden çözüldü. Değerli eşyalarını bindiği takside unutan vatandaş taksicinin hemen polise başvurmasıyla rahat bir nefes aldı. İyi güzel. Yavrum 4 adet burma bilezik, 1 adet 5'li Reşat altın. Sağlanmış. Gidelim mi biz? Gidelim. Canım kardeşim, program başındayken söylediklerimiz gibi finalde de söylenmesi gerekenler 3 aşağı 5 yukarı belli. Diyoruz ya. Hayat malum yol kenarındaki tabelalar gibi. Bir böyle hoş geldin diyor. Sonra bir bakıyorsun aa güle güle yazıyor. Velhasıl bizim programda öyle, saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca mümkün olduğu kadar burada sizleri en keyifli şekilde misafir etmeye çalışıyoruz ama artık benim sınırlarımdan çıkıyorsunuz. Sıkıntı yok, radyoda yolculuk devam ediyor. Canım ciğerim, yeniden buluşuncaya kadar her şey hiç olmadığı kadar keyfinizce ve gönlünüzce olsun inşallah. Hadi hoşça kalın, hadi kendinize iyi bakın.
1: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum.
2: Bayanlar baylar. Perde kapandı. Gösteri bitti. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
3: Can't get back home. Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölüm oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres 9.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ara. Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Sultan.
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
0: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

Sigorta. Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres,

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Doğan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Hande Ünsal'la yaptık. Gel isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu. Hemen ardındansa Aleyna Tilki karşılıyor bizi. Ayrı Gitme isimli şarkısını dinliyoruz ondan da. Hepiniz hoş geldiniz.

Günümüzü renklendiren çalışmalardan biriydi. Emre Fel'den dinledik. Bir Güldün isimli şarkısıyla oldukça keyifli anlar yaşattı bizlere. En sevdiğiniz melodilerle birlikteliğimiz sürüyor. Şimdi ise Sefo ve Sena Şahin karşılıyor bizi. Bir bilsen.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Kontinental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Girdi Yallah isimli şarkısıyla radyonuzda günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu sanatçı. Nerede olursanız olun radyolarınızın sesini açıp sizler de bu ritimlere eşlik edebilirsiniz bizimle birlikte diyelim ve müzik yolculuğumuza önemli bir besteci Ersu Yüner'le devam edelim şimdi. Onu tanımamıza vesile olan çalışması Tattım Tattım'la radyonuzda.
1: Bitti.

Ankara Ekos kulaklarınızdaydı. Beni Al isimli çalışmayı dinledik radyonuzda. Türk pop müziğinin en sevilenleri ardı ardına sıralanmaya devam ediyor ve şimdi ise pop müziğin kraliçesi Hande Yener'e kulak veriyoruz. Benden sonra isimli şarkısı radyonuzda siz.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk. 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Sultan.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Bu sene o sene 26 Eskişehir yılı.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Tarzıyla daima fark yaratmayı başaran özel seslerden biri Mabel Matiz, Ya Bu İşler Ne isimli şarkısıyla bu kez günümüze keyif katan isimlerden biri oldu. Hemen ardından Berkay ile devam ediyor müzik yolculuğumuz. Aslanlar Doğuyor isimli çalışmasını dinliyoruz ondan.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Pop müziğin sevilen ismi yalın kulaklarınızdaydı. Sensiz Ben Ne Olayım isimli çalışmasıyla yine günümüzü oldukça keyifli hale getirdiğini söyleyebiliriz. En sevdiğiniz melodilerle gününüzü renklendirmeye devam ediyoruz ve şimdi ise bir düete kulak vereceğiz. Sibel Can ve APO burada Kıyamam isimli şarkılarıyla.

0: tamam. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
4: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
5: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
1: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

sahne arkasından yavaş yavaş sahne önüne geçen isimlerden biri Asil Gök. Ne oldu böyle isimli hareketli şarkısıyla da enerjimizi oldukça yukarı taşıdı diyebiliriz. Umarım keyif almışsınızdır dinlediğiniz bu şarkıdan. Hemen sonrasında ise Derya Uluğ'la devam edeceğiz müzik yolculuğumuza. Kanunlar gibi radyonuzda.

Pop müziğin önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri Oğuzhan Koç, Bitti isimli şarkısıyla radyonuzda günümüzü renklendiren seslerden biri oldu. Hemen ardındansa Bengü'ye kulak veriyoruz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma şimdi. Saat 3.

rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Zerrin Özer radyonuzdaydı. Paşa Gönlüm isimli şarkısıyla kulaklarınızın pasını silen isimlerden biri oldu sanatçı. Ritmimizi bozmuyor ve Mustafa Ceceli ile devam ediyoruz şimdi müziğe. Rüyalara Sor isimli şarkısı radyonuzda sizlerle.

0: 18+.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Demet Akalın'la birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık. Düzenlemesi Erdem Kına imzası taşıyan hit şarkısı Rota ile radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Ardındansa Hadise ile devam ediyoruz müzik yolculuğumuza. Ara Beni isimli şarkısı radyonuzda sizlerle. Deli.

0: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9
1: Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Gönderici ve Gidelim mi buralardan isimli çalışması radyonuzda sizlerleydi ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Pinhani'den Dünyadan Uzak isimli çalışmalarını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halket marketlerimiz, Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570

0: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri ter.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: kolay, gerisi kolay.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: yanlış kararlar verdiğinizi düşünüyorsanız, bazen verdiğiniz kararlardan pişmanlık duyuyorsanız karar verdiğiniz saate bakmanızı isteyeceğim. Genelde gece yarısından sonra verilen kararlar, atılan mesajlar hep sonrasında pişmanlık uyandırıyor. Sizler ne zaman karar veriyorsunuz? En doğru kararı verdiğiniz vakit hangisi? Şöyle bir düşünün bakalım. Gün içerisinde özellikle karnınızın aç olmadığı zamanlarda, uykunuzun olmadığı zamanlarda, stresten uzak olduğunuz zamanlarda verdiğiniz kararlar, taze, dinlenmiş bir zihinle verdiğiniz kararlar en doğru kararlar oluyor. Bu yüzden gece yatmadan önce ya da sabah uyanır uyanmaz değil, gün içinde biraz daha böyle kendinizi hazır hissettiğiniz zamanlar da karar verme aşamasına geçin. Mesela gecenin 3'ünde vermeyin kararı. Gecenin yarısından sonra atmayın mesajları. Sonra pişman olursunuz. Peki, emirle devam edelim. Gecenin 3'ünde diyecek hayatın ritminde.
1: Radyo Ses.

0: Can Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Metal halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

kahvenizi nasıl alırsınız? Sabah en sevdiğimiz soru değil mi pek çoğumuzun? Modern hayatla birlikte kahve severler çoğalmaya başladı. Her ne kadar uzmanlar kahvenin uyandıktan ilk bir saat sonra içilmesi tavsiyesinde bulunsalar da ilk 2,5 saat içerisinde içilen kahvenin faydalı olduğu insanı mutlu ettiği de söyleniyor. İkisinin bir ortasını bulalım. Hadi gelin siz uyandıktan sonra bir yarım saat kahve içmeyin ama kahve içmek istiyorsanız da benim gibi acı kahve sevmiyorsanız da filtre kahvenize şeker eklemeden daha az bir acı lezzet elde etmenin sırrının demlemenin detayında saklı olduğunu söylüyorlar. Doğrusu sıcaklığı, ideal öğütme derecesi, suyun kahve yatağının tam ortasına dökülmesi, bu özel teknikle mükemmel fincanı yakalayabilirsiniz diyorlar. Gelin şöyle bir bakalım. Özellikle kuğu boyunlu ısıtıcıların akışın kontrolünü sağladığını söylüyorlar. Dolayısıyla kuğu boyunlu su ısıtıcılarının daha faydalı olduğunu söylüyorlar kahveyi demlerken.

tatlı bir filtre kahve için suyun dökme yüksekliğinden tutun da akış hızı da önemliymiş. Merkezden dökme yöntemiyle yapılan demleme kahvelerin daha tatlı, biraz daha hafif bir kahve olduğunu söylüyorlar. Suyun kahvenin merkezine dökülmesi kahve yatağını sabitleyerek tatların ve aromaların her yere eşit yayılmasını sağlıyor. Demek kahveyi demlemek bu kadar önemli diye düşünüyoruz bazen. Hafif acı bir kahve istiyorsanız suyun sıcaklığının 93 dereceye kadar ısıtılması, orta incelikte öğütülmüş 25 gram kahvenin demlenmesi gerekiyor. Dediğim gibi kuğu boyunlu bir su ısıtıcısının 40 ila 50 ml suyu kahveyle buluşturması gerekiyor. Yaklaşık 30-40 saniyede demlenmesi için bekleniyormuş. O halde kahveniz doğru yöntemle hazırsa tadını çıkartabilirsiniz. Radyo Ses. Radyo.

0: Bir bakıyoruz ki sosyal medya hesaplarında yüzlerce, binlerce, on binlerce takipçiniz var. Ama gerçek hayatta etrafınızda kaç kişi var? Son yıllarda artık baktığınız vakit çok bağlantı ama az temas ortaya çıkmaya başladı. Modern zamanda pek çoğumuz kalabalıkmış gibi gözükse de etrafımız yalnızız. Yalnız yaşamak kimisi için iradi bir özgürlük ama kimisi için duygusal bir yük olabiliyor. Uzmanlara göre 5,5 milyondan fazla insanın tek başına yaşadığı Türkiye'de artık yavaş yavaş birlikte yaşama bağlarının koptuğunu söylüyorlar. Sosyal medyadan ortaya çıkan bu yalnızlığın özenilmesinin sebebinin gösteriş olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden en güzeli sevdiklerinizle bir arada olduğunuz kalabalık aile sofraları olsun. Yalnız kalmak için çabalamayın.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3 el

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Şimdi son yıllarda her şeyi yapay zekaya soruyoruz değil mi? Sormayın, her şeyi sormayın yapay zekaya. O da yoruldu. Bir yerden sonra yoruluyor. Aynı cevapları veriyor. Sizin istediğiniz yanıtları veriyor. Bu yüzden yapay zekaya sormayın her şeyi. Peki yapay zekadan bir psikolojik destek görebilir misiniz? Size gerçekten ciddi anlamda bir psikolojik destek verebilir mi? Her ne kadar destek amaçlı yararlanmaya çalışanlar olsa da ne yazık ki kesinlikle cevap, özellikle uzman psikologlar tarafından verilen cevap asla hayır olacak. Bu yüzden yapay zekanın elde edemeyeceği mesleklerin başında psikolojide, psikologlarda var. Dolayısıyla sizler her şeyi yapay zekaya sormayın, danışmayın. Dolayısıyla psikoloğunuzda yapay zeka olmasın. Radyo Ses. Radyo.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: biraz daha yavaşlayabilir miyiz? Çok hızlıyız. Çok aşırı hızlı tüketiyoruz her şeyi. Hayatı, aşkları, yaşanmışlıkları o kadar hızlı tüketiyoruz ki sonra bir bakıyoruz, geriye dönüp baktığımızda güzel anılar yerine sadece çok hızlı geçmiş bir zaman kalıyor elimizde. Bu yüzden biraz daha yavaşlamak, anın tadını çıkartmak lazım. Hayatın koşuşturmacasında kaybolmamak için hem ruh hem de beden sağlığı için biraz yavaşlamak gerekir diyorlar. Kendinize de zaman ayırarak, küçük anların kıymetini bilerek, hayatın en büyük hazinelerinden biri olan zamanın kıymetini bilerek yaşayın. Bu küçük hatırlatmayı yapmış olayım. Bugün de hayatı biraz daha sakince, yavaş, dolu dolu ama tadını çıkartarak yaşayalım.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Güneşe alerjiniz mi var acaba? Mesela aydınlık bir ortama ya da güneşe çıktığınızda aniden hapşırıyorsanız güneşe alerjim var diyebilirsiniz. Oysa ki beynimizdeki kablolar birbirine çarpıyor ve burun sinirleri kısa devre yapıyormuş. Uzmanlar bunu böyle açıklamışlar. Sizin de muhtemelen hızlıca burun sinirleriniz çarpışıyor ve kısa devre yapıyor. Yani güneş alerjiniz yok aslında. Burun sinirleri biraz daha hareketli davranıyorlar. Bilimsel olarak açıklanan pek çok mevzunun başında güneşe çıkınca hapşırmak da geliyor. Eğer sizde de varsa bu durum, güneş alerjisi teşhisi koymadan önce kendinizi bence bunu bir düşünün. Radyo Ses.

0: Umarım araba kullanırken telefonunuza bakmıyorsunuzdur. Öyle bir hata yaptığınızı düşünmüyorum. Ancak yolda yürürken bile telefonu elinden düşürmeyenler için yeni bir sistem geliştirmişler. Yürürken dahi akıllı telefon ekranına kilitlenen insanlar için kaldırımlara döşenen yer ışıklarıyla artık trafik ışıkları daha görünür hale gelmiş. Asıl sorunu çözmek yerine dikkatsizlik ve çevre bilincinden yoksun yürüme alışkanlıklarını kalıcı hale getiren insanların tehlikeli olduğunu anlatmak istemişler bu yeni tasarımlarla. Artık bundan böyle siz de yolda yerde trafik ışıkları görürseniz şaşırmayın. Akıllı telefon bağımlılığını ödüllendirmek yerine bu durumun ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmak için böyle bir çaba sarf etmiş insanlar. Aklınızda bulunsun, gittiğiniz yerlerde yerde trafik ışıkları görürseniz şaşırmayın.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı

0: plasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340-61-62, 340-22-72.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Şimdi canınız hamburger istedi diyelim. Mesela gecenin saat 12'sinde, gecenin yarısında canınız hamburger istedi. Aman canım bir akşamdan ne olacak deyip verdiniz siparişi. Gecenin yarısında hamburgeri yediniz. Gün ortasında da öğle yemeği saatinde yiyorsunuz. İşte gece 12 ile gündüz 12'de yenen hamburgerin kalorisi farklı oluyormuş. Araştırmacılar yemekleri değiştirmeyip yemek saatlerini değiştirdiklerinde, öğün saatlerini değiştirdiklerinde daha çok ya da daha az kalori aldığımızı fark etmişler. Geç yiyenler gün içinde daha fazla açlık hissediyorlar. İştahı yöneten hormonlar daha çok ye diyor. Geç saatlerde yemek yenince vücudunuz daha fazla yemek yemek istiyor. Uyanıkken harcadığınız enerji de düşüyormuş ayrıca, bu yüzden gece geç saatte yenen yiyecek kilo aldırıyor. Yani hem daha fazla yediriyor, hem daha az enerji harcıyorsunuz, hem de aynı kaloriyi tüketmiş olsanız da işte bu yüzden daha fazla kilo alıyorsunuz. Yani yediğiniz yemeğin kalorisinden ziyade yemek yediğiniz saate dikkat etmeniz gerekiyormuş. Bu yeni yaklaşımla deneyelim bir de diyet yapmayı bakalım.
1: Radyo Ses.

Ben beri hepsi bir olmuş bebeğimin, kırmışlar kalbini. Sana vurgunum dünden beri, gördüm günden.

0: En son ne zaman konsere gittiniz ya da en son ne zaman canlı müzik dinlediniz? Çünkü gerçekten çok ihtiyacımız var. 2017'de yapılan bir araştırma yeniden karşıma çıkınca bir kez daha hatırlatmak istedim. Klasik müzik konserine giden insanların stres hormonlarının belirgin şekilde azaldığını fark etmişler. Katılımcılar daha az kafa karışıklığı hissetmiş, daha az üzüntü hissetmiş ve daha az stres yaşamışlar. Biyolojik olarak da stres ve anksiyeteyi azalttığını ispatlamışlar konsere gidince. Bu araştırma klasik müzik konseri üzerine yapılmış ama bana sorarsanız siz sevdiğiniz sanatçıların konserine gittiğinizde de aynı etkiyi yaratacak. Bu yüzden hayatınızdan müziği ve dahi canlı müziği eksik etmeyin.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ara. Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
0: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Sabah kolayca uyanabilmek için, sağlıklı uyanabilmek için, zinde uyanabilmek için gece iyi bir uyku önemli tabii ki. Gece iyi bir uyku için de ortamın ısısından tutun da yastığın kalınlığına, yatağın sesine kadar her şey çok önemli. Konfor alanınızı kendiniz yaratmanız lazım, özellikle uyku esnasında. Uzmanlar yatağınızı birkaç ayda bir çevirin diyorlar. Böylece kullandığınız yatağı daha sağlıklı kullanmış olacaksınız. Yapılan araştırmalarda yatağınızı 3 ay da bir çevirdiğinizde yatak gıcırdamasını kestiğini söylemiş. Ve tabii ki varsa eğer vidaları da kontrol etmek lazım. Uyku kalitesi için gerçekten bu da önemli. Gecenin bir yarısında sağdan sola soldan sağa dönerken, gece uykusunda pozisyon değiştirirken insanlar yatağın sesiyle uyanabiliyorlarmış. Böyle sıkıntılar yaşamamak için mutlaka kontrol altına alınması gerekiyor bu detayında. Her 3 ayda bir de döndürmek, çevirmek gerekiyormuş yatağı, haberiniz olsun. Bilmeyenler varsa sağlıklı bir uykunun altın kuralı. Kurallarından diyelim.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Haftanın ortancısı günün çarşambasında hayatın ritmini yakaladık. Biz ayrılan 2 saati tamamladık. Şimdilik hoşçakalın. Yarın yine görüşeceğiz. Güzel haberlerle, güzel şarkılarla. Yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşçakalın.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: vereceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

örtmekle geçti yıllarım, beni değirmende haşadın.

giderken yolum yeniden başa döndürdüm. Çok şükür gurbeti bitirdim derken yolumu yeniden başa döndürdüm.

sana hasretten. Gözlerim karardı sana hasretten.

0: sarhoşuyum dolaşır dilim. Gittiğim yolların kenar köşenin, attığım her adımın birisi senin. Yediğim her lokmanın yarısı senin. Al iki gözümün birisi senin. Al iki gözüm.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Time. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: imalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, Baran Işık.
0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Sultan. Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Üzerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık. Bana Işık.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
5: Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Sultan.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Hikaye Işığı.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak Ü ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hani herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Hani biz kimseye